bibi wo ho ane tumi so wono mane nsaso ane po aso tia yedi wono kasa na nkoni tutu obi yetumi nyina nanim hey wo yo nyame no yo nyame prekopo

0: My God.
1: Who shall Uradi Yesu?
2: Uradi Yesu.
1: Abraham etuwa midi.
2: Abraham etuwa midi.
1: Francis Awusi.
2: Nana Yesu.
1: Mijinadi amame yere.
2: Mijinadi amame yere.
1: Enemi ma.
2: Enemi ma.